ane ken kan neye basse ani lova ne klepise stai kunom ne okumise